Korum numara gönjo korum sayga yuştun ırık Homo salgan ünlüm gönjo kolum mende berdin ırık